Şuwun 2026-njy ýylyň 29-njy iýuly çarşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Bu ýerleşmede 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimiz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7.30-a çenli Çanagan Tenerkala Türk Saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinləp bilərsiniz. Hormatly dinleyiciler, qoy verişimizin buğun kısanına daşar yurt havarlarını, gazı, aşlıq şertlerini ercellik ve insanperverlik, Türkiye'nin ölvalışlı, önümleri atlı tapqırlayın gepleşiklerimizi dikkatinizi yetirəriz. Qoy verişim buğun kısanına tayyarlan bu alıp bariyan Murat Toylu teknik işgərimiz Arsu Usta.

0: Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik.
1: Halkın yüreği Gaza'nın eceleri. Kadirli dinleyiciler. Gepleşimizin geçen sanında millet düşüncesinin çeyagini Gaza'nın kakaları varada söhbet edipdik. Bugün olsa Gaza'nın eceleri varada durup geçeriz. Milletin ilkinci baskınçığı bolan maşğul ocağından başlap, cemiyetçilik, milli, halkarı hem de ehlimumu uğurlarda erkek bilen egin-egine duruyan zenanlardır. Onun durmuşun her bir uğuruna layık geliyen ayratin keşfi vardır. Gaza varada aydılanda olsa zenanların ehli uğurlarda erkekleri bilen bilelikte vatan uğurunu görüş alıp bariyanlıklarına şayiatlıq ediyeriz. Öyleri en çemegizek yıkıldı. Çadırları oda verildi. Perzentleri rehimsizlik bilen şehit edildi. Emma olurun doğduklarının dökülen söz hem işe şolvar söz boldı. Biz Allah'a sığınyarız. Ehli hamd şükür dini ona mahsustur. Gaza'nın eceleri varada gurrun vereyin diyerin. Yönü nereden başlayacaktığımı bilmeyerin. Yere göğe sığmayan hasratlarını ne hilli sözlere sığdırayın deyip oylanıp durkam. Birden ruhum götürülüp, özümü dünyanın vicdanını uğurlan yerine Gaza'da azat doğulan Palestini ecelerin arasında yalı duydum. Bir çadırdan hüdü yanlanyar. Ol Orta Yer Denizi'nin çiğli şemalına koşulup göğü

diye asmanı tarap qanat qaqyar. Eysem nem üçün uçmasın? 2023 ýylyň oktýabr aýynyň bäri Israýlyň başladan genotsidine 71 mingden gowrak Palestini şehit edildi. Olaryň aglabasy zenanlar we çağalardy. Käbir eneler diýri galyp perzentlerini ýitirdiler. Käbir çağalar bolsa diýri galyp ejelerinden mahrum boldular. Ene üçin perzentiniň tebigi ölümüne çydamak hem ören kyn. Emma Gazalı ecelerin yürekleri nehili yangınları baştan geçirdi. Gelin muni olurun gü özlerinin dinlelin. İkimun 23. yılın oktyavr ayı. Genotsid ehli vahşiliği bilen başlandı. İlkinci nişanaların biri hem teyze doğulan bebekler boldı. Yanaç yoktu, elektrik toğu yoktu. Bebeklerin yüzleri kem-kemden göygorup başladı. Gözlerini dünya açıp yetişmeyenkerler cennete uçup gittiler. Enelerin kucakları boş kaldı. Hüdüleri olsa dımdı. Atrail tarafından dörödülen emeli ağaçlık sebepli bebeklere niyetlenen imitler tapılmadı. Eneler öz çağalarının gözlerinin önüne etin sünkü vuruşuna şayiatlık ettiler. Çadırlar bombolandı. Olar perzentlerinin diri-diri yanıp şehit bolonunu, kışın soğuğunu dönüp ölündüğünü gördüler. Bu eneler, ehli kıyınçılıklara karamazdan, yukarı bilim derecesi bilen tanılayan Palestin milletinin eneleridir. Genotsid başlarlı veri olur şol bir vaktin özünü bir neçe frontta edermenlik bilen görüşerler. Gelin şol qahraman zenanların biri bulan Doktor Ala Al-Najjar bilen tanışalım. Doktor Ala Al-Najjar, Han Yunus sevitinde çağılar lukmanı bolup işleyen pediatrdır. Ol Nasr lukmançılık toplumun naqi Al-Tahrir hastahanasında zähmet çekerdi. 10 çağanın enesidi. Ol her gün bombaların bölüklen, Okların delik deşik eden çağılarını becerme üçün hassahana gitmedinden ozol perzentlerini birin birin bağrına basyardı. Ol olorun yüz keşfini göğe haqidasını hemişelik yazyan yali çungur seynap, iyisini ömürnün ahirna çen unutmaz yali yüreğine sindirirdi. Yüreğinin çungluğunda olsa korku vardı. Her bir ene yali, Şol qorquyning haqiqati öwrülmegini hiç qachon islemezdi. Ikimun 25-nji ýylyň 23-nji maýy. Ol hassahana gitmedinden öň çağalarynyň her biri bilen aýry-aýry hoşlaşdy. Ýani ýoldaşy doktor Hamdi Al-Najjar ony hassahana getirdi. Doktor Ala bolsa hemişeki yali yaralanan ve nasaq çağaların elinden tutup oları köşüştürüp işe girişti. Şeyli hem ol göz yaş dökyen enelere teselli vermegdi unutmadı. Bir denem rayet qorun şullugunun işgarları hassahana girdiler. Oların hersinin elinde ceset haltalar vardı. Doktor Ala Al-Najjarın yürüyü bat bilen urmağa başladı. Bular kimke? Cesetler yanıpdı, bedenleri bölük-bölük bolupdı. Oları tanamağa mümkünçülük beriyen hiç hili alamat qalmandı. Emma ene yürüyü, göya döşünü yarıp çıkçak bolyardı. Şol vaqt ol adamısını ve oğlu Adem'i gördü. Şol kiçicik ceset haltalarının içini, öz yürüyünün bölüklerinin yatanlığını ol şol pürsatta duydu. Şol gün irden hoşlaşan maşhalasından dine 11 yaşlı oğlu Adam bilen Adamsi ağır yaralı halat bolupdy. Ala Al-Najjar dine bir ayal ya da dine bir ene deldi. Ol şol bir vaqtın özünü öz milletinin yukor bilimli, cemiyete peydalı ağzasıdy. Onun görüşü dine yaralananlara şifa vermek, adamların ağrısını yengletmek uğrunadı. Gazal enelerin hasratı yere göğe sığmayar deyipdik. İnni bolsa olorun seze var edilen genotsidinin in aylıganşlarının birine bilelikte sersalalin. 2023-nji ýylyň dekabr aýy.
Israil Gazadagi albasma emeli tuxumlondirish merkezlerini bombaladi. Sovuq azot saqlanyan ammarların ehlisi veyran boldi. Sovutish ulgumi dol xatardan chiqdi ve 4000 sani dondirilgan duyunchak embrion yo'q bo'ldi. Temperatur

0: urlun agar darbo boldy. Palestin milletinin başqa bir qymmatlygy baradaky gepleşigimizde duşuşýançak, häzirlikçe hoş tag bolun.
1: Gaza, açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.

0: Milas Ditun yağı tağını Türkiýanyň Egey deňiziniň kenarına yerleşen tiýahçylyk zorluklaryla meşgulluk kazanan Mogla ulaýatynyň Milas etrabi esasan hem zeytun we zeytun ýağı önümçügi bilen öň hatara çykýar. Milas etrabynyň sewda we senaat paýtasynyň ýüz tutmagy netijesinde 2020-nji ýylda Türkiýanyň geografiýadan hasaba alynan önümleriň arasyna goşulan Milas zeytun ýağı sawyny etrapdaky ağaçlardan ýygnalan we naharada ulanyp bolmajak derejede ýokary kislotaly ulan zeytun däneleri bilen zeytun ýapragy gaplarynyň düýbüne çökän galanlygynyň zeytun ýa-da arça ağaçlaryň güýçli otda kostik diýip atlandyrylan gidroksit bilen gaýnadylmagynyň netijesinde alynan sawunlarynyň görnüşleriniň biridir. Sebitte ençeme 100 ýyl bäri milli usullar bilen öndürilýän milas zeytun ýağı sawyny adamın enlamını ve saçını yumşadyanlığı bilinen olsa, yerli halk el ve egin eşik yuglanlı hem esasan hem sağının bu görünüşünü ulanyar. Görünüşü sünkün renkinde olan sağının iyisi, yengil görünüşte zeytun yağının iyisini özünü cemleyer. Milas zeytun yağı sağını kızgın ve soğuk usullar bolmak gülen iki tapağlı görünüşte önürüp bolyar. Soğuk usullu zeytun yağınnaqı ütkap duryan komponentler buğurup, savın qarnısının aylmayana seyapbi, hazırkı vaqtta sarp edicinin bu usullu olan istegi xas yokordur. Önümçülünü yalpıladılmayan ve renklendilmayan milas zeytun yağı savını, tibiqi yollardan önülmeli seyapbi adamın saçını ve enlamını yumşotmağı seyapbi sevitte seyahat etmeliyen yerli ve daşarı yurtta seyahatçıların ünsünü önüne çeker.
1: Türkiye'nin öz oluşlu önümleri

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türk Saat 3'e at.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 29. yıl Çarşamba. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirga uzatılan Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dasturlarını dinleyemsiz. Dasturumuzu 16 milyon 17.670 kilogöz kısa dolgun canlı efir arkalı dinleyemsiz. Şunindek www.trtuzbek.com ve suni yoldaş Tursat 4 arkalı VOTES Radyo kanalı dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza son yangilikler Gazze'de açtık. Sınavda matonat ve insanilik namlı dasturunu itibarınızga havale kılamız.

7:30'da dinleyişim mümkün. Mənzilimi Türkiye Hava Hüzü Radyosu'nun Özbekçe bölümü elektron poştamız uzbek.tr.net.tr. Şunda ekilip Türkiye Hava Hüzü Radyosu'nun Özbek dildeki dasturunu yakınlayımız. Gel göstü dasturumuza takrar uçuraş günçe. Hayır, salamat bolin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
20: Gider Radio Amuriye Türkiye.
21: İni adalah Radio Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este es Radio Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
25: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radyo Blas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin sesi radyosu dostları Ankara. Bugün çarşamba, miladi 2026 yıl Julay ayının 29'sü, 1405 koyuş yıl Asad ayının 7'si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ile 9 arası da, Gırın uçaktı bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da kıskı tolkun 25 metr 11.765 kilör sarkalık neşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Türk olamından tasvirler lavhası, vaktimiz kolganda muski da sür bilen yarım saat boyunca devam etadı. Onu boru için men Abdurrahim Masumi.

Yangiliklar sırası. Cumhur Reis Erdoğan Türk Nüft şirketinin Irak'ta bir nüft konu boyunca şarikliğini kolga kiritkenini aittı. Amerika Koçma Devletleri ve Suudi Arabistan iddia kılınan uçuşsuz hava vasıtaları darun hücumlardan keyin Irak'ta İran'la alakadar gruplarına karşı hava hücumları uyuşturganlarını elan kıldı. Falastin'in Birleşken Milletler Teşkilatı mahsus temsilcisi İsrail'deki kanuni yerleşimcilerini kuralsızlandırışını talep kıldı. Zelenski, Rusya ve roket cevazlar mavzularını maslahat kılış uchun Trump bilan uchrashdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Erdoğan Türkiye'nin Irak bilan tarixi bir enerji shartnomasi imzo qilganini aytdi. Jumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Türk nüft şirketinin Irak'ın Kirkuk nüft konuda şariklikini kolga kiritganini bildirip, bu şartnoman iki memleket ortasında enerji hamkorligi kengaytirish yo'lida tarixi bir qadam deb tanımoqda. Ankara'da Irak Baş Vaziri Ali Al-Zayed bilan uchrashgan Cumhur Reis Erdoğan rahbarlarning Eron, Suriya ve Falastin'deki o'zgarishlarni ham maslahat qilganlarini va Turkiyaning Iroqning mudofaa ehtiyojlariga beradigan himoyasini tekrorlaganini aytdi. Ko'rfazni Iroq orqali jahon bozorlariga bog'lashni maqsad qilgan taraqqiyot yo'li loyihasining sur'at olayotganini bildirdi va Anqaraning terrordan poklangan bir Turkiya va terrordan poklangan bir mintaqa qurish borasidagi va taahhüdünü tekrorladı. CENTCOM Amerika bilan Suudi Arabiston kuchlarining Iroqda Eronga aloqador guruhlarga qarshi havo hujumlarini boshlaganini bildirdi. Amerika Markaziy Qo'mondonligi Amerika bilan Suudi kuchlarining 28 julay kuni Iroqda Amerika kuchlari va Suudiyaning enerji ost qurilmalariga hujum qilishda ayblangan Eron tarafdori bo'lgan guruhlarni nishonga olgan aniq zarbalar berganlarini e'lon qildi. CENTCOM ushbu amaliyotning Eronning inqilob muhofizlari Sipohi Pasdoron tomonidan boshqarilganligi iddao etilgan 30 dan ortiq uchuvchisiz havo vositalari dronlar hujumining ortidan amalga oshirilganini va bu hujumlarning muvaffaqiyatsiz bo'lganini bildirdi. Suudi Arabiston esa ayrim bir shaklda ushbu zarbalar Birlashgan Millatlar Tashkilotining qonuniy mudofaa haqqini taniyadigan 51-chi moddasiga asosan amalga oshirilganini aytdi. Mahalliy yetkarmalar hujumlarning Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan xalq safarbarlik kuchlari Hashd-i Shaabini nishonga olganini va junubdagi Basra va Vosit viloyatlarida portlashlar tovushi eshitilganini ma'lum qildi. Falastinning Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus tamsilchisi Isroildagi noqonuniy yerlashuvchilarni qurolsizlantirishni talab qildi. Falastinning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi tamsilchisi Riyoz Mansur ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqda ortib borgan zo'ravonlik voqealari qarshisida noqonuniy Isroil yerlashuvchilarining qurolsizlantirishni talab qilib, xalqaro madaniy himoya chaqirig'ini berdi. Xavfsizlik kengashida qilgan nutqida Isroil yerlashuvchilari insonlarni qo'rquvga solishlari, terror qilishlariga to'siq bo'lish uchun qurolsizlantirilishi lozim degan Mansur falastinliklarning yerlashuvchilar va ishg'olchi kuchlar tomonidan har kuni go'yo hayotlarining hech qanday arzisi yo'qdek o'ldirayotganini bayon qildi. Mansur bosh vazir qotil Netanyahuni saylovlarda yutuqqa erishish uchun ko'proq mustamira qilish, ko'proq mulkidan mahrum etish va ko'proq o'y joyidan badarg'a qilish payida ekanligida hamda Isroil kuchlarining hamkorligi bilan noqonuniy yerlashuvchilar zo'ravonligidan foydalanib Falastin toproqlarining eng ko'p qismini bosib olish ilhoq bilan aybladi. Zaldaski Rusya va roket javozlar mavzularini maslahat qilish uchun Trump bilan uchrashdi. Ukraina jamhur raisi Volodymyr Zelenskiy Oq Uy

Türk alamından tasvirler dasturunun yangi sonu bilen yine birgemiz. Bugünkü sonumuzda Kıbrıs'ın matonatli kurukçısı Rauf Denktaş mavzu tilge alınadı. Halkara münasebetler mutakası Doktor Cemil Doğaç İpek'nin mavzu hakkındaki yazılığını takdim edemez. Kıbrıs'ın matonatli kurukçısı Rauf Denktaş. Şunday isimler bor ki, ular bir coğrafyanın, bir kurashning ve bir adolatning baqo marikasi bilan o'zi sanaladi. Kıbrıs Türkleri hakkında gap ketganda bu isim hiç şak şüphesiz Raif Denktaş'tır. Onu tushunmay turup Kıbrıs masalasını dark etish mümkün emas. Çünkü Denktaş yarım asırlık mücadele hayatı bilan Kıbrıs Türk halkının hem sesi, hem kalkanı, hem davlat kuruvchisi bo'lgan. Rauf Denktaş 1924 yil 27 janvari kuni Kıbrıs'ın Baf kasabasida dunyoga keldi. Otasi Qozi Muhammad Raif Bek edi. Kichik yoshida onasidan ayrilib, ta'limining bir qismini Istanbulda tikladi. Orolga qaytganidan keyin o'qituvchilik va tarjimonlik qildi. So'ng huquq o'qish uchun Londonga borib, Lancashire da vakolat javoznomasini oldi. Yosh chog'ida mustamira idorasida qoralovchilik vazifasiga tayinlandi. Denktaş o'zining porloq huquqiy maslaki taqdim etishi mumkin bo'lgan rohat hayotni tanlashi mumkin edi, lekin u buni qilmadi. Chunki 1950 yillarda Qibrıs Rumlar tomonidan orolni Yunonistonga qo'shib olishi iddaosi Anusis va Euka terörçilerinin soyasında Türkler için kun ötüş pilleşip vardı. Denktaş'ın kahramanlığı hudu şu yerden başlandı. O münbar ve mez ortada alıp borgan

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
1: Cidare di Amuriye Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 30. Eylül Perşembe. Perşembe Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirga uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde kundalik dersürlerini dinleyapsız. Dersürümüzü 16 metre 17670 kHz kısa dolgun canlı efir arkalı dinleyapsız. Şunindik www.drtuzbek.com ve sunu yoldaş Dursat 4A arkalı Votes Radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza songi yangılıklar, Türk dünyasında muhum şahsiyatlar namlı dasturunu itibarınızga havala kılamız.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчия радио садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија вину радиосо.
17: Аич радио воча Туркија.
18: Говорит голос Туркија.
19: Ефирда Туркија овоза.
5: Гитплеер Туркијанин пети радиоти.
12: Је садай Туркија.
7: Аңлаватканала Туркија овоза радиосо.
3: Эво и фонетис Туркија.
2: Ovdje Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este je Radio Voz de Türkiye.
13: Kocira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye ovoz radio.
16: It Türkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Dan qara de Türkiye Gagir Radyo da adran oridun ko da xbarawani prosi shibu ki qararlar yobzal bi asasi pam rarawam da xabarlu sarcha kota. Amerika per Iran da nawayo para xabridun utsa pa pail kurala. Fidan pan qara ki da Hamas la nawi siyasi mushir Khalil al-Hayya sara uwa katal. د غزې په یو کمپ د اسرایلو په بریدونو کې درې تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال کې په یو امنیتي پوستې باندې په برید کې 9 تنه پولیسو ژوند له لاسه ورکړی او د امریکا فدرالي مرکزي بانک د انفلاسیون د دوام له امله د سود کچه ثابته وساتله. خو ګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړه، تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Penşembe, Miladi 2026 yıl, Cülay ayının 30'uncusu, 1405. Koyoş yıl, Asad ayının 8'uncusu. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkunun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkunun saat 8 yarım ila 9 arası da, Gırın uçakta olan ise saat 4 ile 4 yarım arasında kıska tolkun 25 metr 11.765 kHz arkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, mühim makola kundaligi lavhası, vaktimiz kolganda musiki dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boru için men Abdurrahim Masumi.

0: Yangiliklar sirasi. Amerika yaqin sharqdagi harbiy kuchlarga qarshi uyushtirilganligi iddo etilgan hujumlarga javoban Eronga hujum qildi. Fidon Anqarada Hamosning yangi siyosiy daftar boshlig'i Halil al-Hayyo bilan ko'rishdi. Isroilning G'azadagi qochqinlar kampiga uyushtirgan hujumlarda 3 kishi halok bo'ldi va bir maskuni bino ham nishonga olindi. Pokistonning shimolidagi bir tekshirish postasiga uyushtirilgan terrorchilik hujumi oqibatida 7 polis mansubi halok bo'ldi. Amerika Markaziy banki ketma-ket 5-chi yig'ilishda ham sud narxlarini o'zgartirmadi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Amerika Eronga qarshi yangi va keng ko'lamli hujumlar uyushtirdi. Amerika qo'shinlari Yaqin Sharqdagi Amerika kuchlariga qaratilgan va Eron manbali ekanligi aytilgan hujum urinishlaridan so'ng Eronga qarshi hujumlar uyushtirdi. Amerika Markaziy qo'mondonligi kechalab Eronning Islom inqilobi qo'riqchilari bilan aloqasi bo'lgan o'nlab markaz va tashkilotlarni nishonga olganini bildirdi. Bu hujumlar Eron bo'ylab harbiy qo'mondonlik markazlari, roket va uchuvchisiz uchoqlar, dronlar tashkilotlari, qirg'oqni kuzatish va mudofaa nuqtalari hamda dengizchilik zarfiyatlarini nishonga oldi. CENTCOM bu amaliyotdan maqsad Eron va uning ittifoqdosh guruhlari tomonidan Amerika kuchlari tijoriy dengiz tashuvchiliklari va Ko'rfaz mamlakatlariga qaratilgan tahdidlarni kamaytirish ekanligini aytdi. Fidon Anqarada Hamosning yangi siyosiy daftar boshlig'i Halil al-Hayyo bilan ko'rishdi. Turkiya Jamhuriyati Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Hamos siyosiy daftar riyosatiga yangi saylangan Halil al-Hayyo va uning hamrohidagi Hamos hayati bilan muloqot qildi. Tashqi ishlar vazirligi manbalariga ko'ra, Fidon al-Hayyoni yangi vazifasi munosabati bilan tabrikladi. Al-Hayyo Fidonga G'azza va ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi vaziyat haqida ma'lumot berdi. Al-Hayyo Isroil hukumatining turar joy qurilish faoliyatlari va Baytul Muqaddasdagi muqaddas joylarga qaratilgan hujumlarini kuchaytirganini bildirdi. Isroilning G'azzadagi qochqinlar kampiga uyushtirgan hujumlarda 3 kishi halok bo'ldi va bir maskuni bino ham nishonga olindi. Otashkesning so'nggi ixlollaridan birida Isroilning G'azzada uyushtirgan yangi hujumlarida 3 falastinlik halok bo'ldi va 27 kishi yaralandi. Isroil urush uchoqlarining G'azza shahrining g'arbidagi Shoti qochqinlar kampida bir maskuni binoga uyushtirgan hujumi oqibatida 7 kishi yaralandi. Al-Shifoq kasalxonasining sog'liqni saqlash mas'ullari yaralanganlarning jarohatlarining turli darajada ekanligini bildirdi. Mintaqa yashovchilari ikki havoyi hujumning ko'p qavatli binoga urilishidan oldin Isroil istixborotidan tahliya ogohlantirish olganlarini aytdilar. Bino butunlay vayron bo'ldi. Yaqindagi uylarga jiddiy zarar yetdi va mulkiy mudofaa timi tomonidan kontrolga olinishidan oldin yong'in yuz berdi. Pokistonning shimolidagi bir tekshirish postasiga uyushtirilgan terrorchilik hujumi oqibatida 7 polis mansubi halok bo'ldi. Mahalliy yetkarmalarning bergan ma'lumotiga ko'ra, Pokistonning shimolidagi bir polis tekshirish postasiga uyushtirilgan hujumda kamida 7 polis mansubi va 8 terrorchi hayotini yo'qotdi. Bu hujum chorshanba kuni oqshom chog'i Xaybar Paxtunxo viloyatining Hangu mintaqasida yuz berdi. Polis 22 polis mansubining yaralanganini va ulardan bir qatorining vaziyatining og'ir ekanligini bildirdi. Xavfsizlik kuchlari mintaqada tozalash amaliyoti boshlaganlar. Hozircha hech bir guruh bu hujum mas'uliyatini bo'yniga olmagan. Inflyatsion davom etishi bilan birga Amerika Markaziy banki sud narxlarini sobit saqladi. Amerika Markaziy banki Fed ketma-ket 5-chi yig'ilishda ham sud narxlarini o'zgartirmadi. Asosiy sud narxi 3.50 dan 3.75 sudga bo'lgan oraliqda qoldi. Bu qaror Amerikaning Eronga qarshi olib borayotgan urush vaziyati va inflyatsion yuqorilagan bir davrda qabul qilindi. FEDning 12 a'zosidan uchun sud narxini chorak 0.25 oshirish tarafdori bo'lib ro'y berdi. FED boshlig'i Kevin Warsh Markaz bankining inflyatsiyani kontrol ostiga olishga tamarkuz qilishni davom ettirishni bildirdi. Biroq baholarni tezlik bilan tushirish uchun hech qanday sirli tayoq yo'qligi haqida ham ogohlantirish berdi. Var shuningdek, Amerika iqtisodining so'nggi vaqtlarda yuz bergan shoklarga qarshi o'z chidamligini saqlab qolganini ta'kidladi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Турчи чишън бонго дентай.
12: Инджа Анкара, радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Muriye Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
27: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glas otna Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovozi Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo.

0: Flet Zuri i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: Da Türkiye Radyo'da.
4: Xosume Türkiye'yi zayna radyo gayanı.
5: Eterçiye radyo sadburi Türkiye skma.
6: Ovada Türkiye ünü radyosu.
7: Ayç radyo Voça Türkiye.
8: Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye ovası.
10: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらは Türkiye の声ラジオです。
7: Zbor va glas od na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
3: İç Türkiye hangi radyoya?
14: Oldu Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
18: 又是一首非常好听的土耳其歌曲，由 Betül Demir 为您演唱。接下来，请 Varma Aşka。